Geçmez köne hasta kiksin. Oh me kostüm beyken azı şik de tadısın. Oh ya yeah, what? Oh ya ya ya. Ooo zi days of mods. Oh. Grenes Teuben auf.